0: Sonda rüyalık Viyana.
1: Sandiye Tahara.
2: Çehari vakti aracı adapı Sandiye Tahara aradıydı ya. Çehari toragat gite garına vakti no.
1: Vidrumal.
2: Rajiv
1: Sebastian Vidrumal.
2: Tevgenas gite aktörün.
1: Oh, eka ara mam kalinu sandan kara me. Kitsiri Jayasekara mahatmayage Rajiv Sebastian mahatmayage geetha hari wenasaraka geetha man hitane manda rangadareya ekata hema oy man kiyana kota samahara kemathit neha ewenata mata hari maasai mata eke positive ara danaatmaka me ekam ara apken vibration ekak kiyala anne hema deyak thumai danenne eken thama mekata thas